Qadis, özünün yadası. Soput getirdi amir dağayni. Kennat sorcina mın ekamekang. Ani askit ek vadar ayle. Geun gelen tuka, mujhe kadlen. Pais.